usangokuhlwengula, usathana usile, usangokubulala, kodwa ngiyamemezela, ngiyamemezela, ngiyamemezela.

Let's give God the hand of praise. Ekatala mashande lebosha katala maha. Ipapashe ketele bebebesha. Mandele bebebesi la mama manda la mama washe ketele bebesha. Ayete Jesu. Ayete kulukulo pilayo. Ayete doja epi. Ayete mafuma machigi. Ayete alfa no omega. Ayete kibuye kibuye. Ayete kikona wenu okona. Oyabakona usebe panate. Omusoma atikama nako. Umusoni ninani. Umukulukulo esulu ile kutabe. Wonke umuntu onikelile wanikelela.